0: Atpul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet ve daha çok hediye sizi gözlüyor. Reline almak sizden, hediyeler bizden loteriyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarihleri arasında Araz ve Spar marketlerden Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartıyla edilen her bir paket Reline uşaq bezi alışına göre cari haftalık tiraj için bir şans elde edin ve mühteşem hediyeler kazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet ve daha çok hediye sizi gözlüyor.
1: Siz Araz Süpermarket Radyonu dinliyorsunuz.

Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederim.

Dam üstədir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam üstədir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.